Lepastin dairo ya uya aniro Dewi Woro Sembodro Janoko Burisrawa kalian Bedari Durga. Ningkit wingi ora kecekel kecekel mula wis dadi critane roh